Olive, em gelişim bağlıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma min heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li Paris gahaye. Şama kevnar gire dayi paytaxta şame. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

mina kuyeşin hem birbirini attan el sar zamanı ki var mı ki? Anji evine kapiros. Kud hemik de bande kalt

bir ve bacarek ve penaberi sersin oran. Anca çavabeşim, mine kudu asoyek durdu asedi minin avrenten. Mine kudu dest kırkate bulveşin, bu dernek efeden geydi. Mine kudu jinişka ve peyi bizani, kuji temenite. Sedan, sağlan, dem o zaman böhriye.

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lister bajare kevin. Lişamel pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve zhebi darım. Hındı kevuhaşiye de bimine.

çifide jinyaş kere buyar tersene zan bu tucar vakşir bu ekipede vakar demi xabın çifide.